0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğar.

0: mahalle.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Gecesi güzel diye bir perşembe günü olması için o zaman ben şarkılarımla hazırım. Sizler de sohbetinizi hazırsanız başlayalım o halde. İş yolunda olan herkese de iyi yolculuklar ve kolaylıklar dileyelim. Günaydın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Benefix. Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollar.

0: klimanın bile kesmediği sıcaklara petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
6: Bankalar Arası Kart Merkezi, Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867,7 milyar liraya ulaştı.
5: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Çünkü çok hoş gelenler var. Kimler onlar? İskenderun'dan, Gece Vadisi'nden Yılmaz Ekener'de şu an. Hayırlı sabahlar mesajıyla aramızda. Mesai bitimine az kaldı o zaman senin için. Özellikle Gece Vadisi'nde olanlar için. İyi istirahatler olsun şimdiden. Gülnihal aramızda, günaydın. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle. Hamza Kahramanmaraş'ta. Ede günaydın dedi. Her ne kadar sabah mesai.

0: üzerine çok katılamasam da gözümüz yollarda, kulağımız Radyo Türk'ü Vaz'da.
1: Ay ay ay.
0: Soyadımı öyle kodlamanıza çok seviyorum. Asker olan er, acil servisin acili Uğur Eraçer. Kübra da bizi Ankara'da karşıladı şu an. Biçer döver temizliği yaparken seni dinlemek de çok güzel, günün güzel geçsin mesajıyla. Oo, kolaylıklar diliyorum. İşler biraz yoğun anladığım kadarıyla. Afyon Taşoluk Beldesi'nde Arif bizlerle beraber. Fatma şu an Fransa'da bizi dinlerken Maxim Gorki'den şu güzel sözleri paylaşmış. Yaşamı güzel kılan insanların birbirlerinin yüreklerini ısıtmak için bulabilecekleri iyilik dolu sözcüklerdir. Kimilerini ölene dek unutamazsınız. Geriye dönük baktığınızdaysa anımsayacağınız tek şey size neler hissettirdikleri olacaktır. Çok güzel söz Fatma. O yüzden de paylaştığın için teşekkür ederim. Günün sohbet konusuna da bir göz kırptı diyebilirim. Paylaşacağım şimdi. Arife de Konya'da bizlerle beraber. Oh, o da yerini almış. Hazır bir şekilde bizi bekliyor. Hoş geldin.
2: Günaydın Nur.
0: Günaydın.
2: Ben Gaziantep'ten Kübra. Turkuaz ailesine selamlar olsun. İyi yayınlar.
0: Kübra, çok teşekkür ederim. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. Günümüzün sohbet konusu. Nasıl hatırlanmak isterdiniz sevgili dinleyenler? Dün karşıma çıktı. Ben de dedim ki bunu bu sabah bir konuşalım. Nasıl hatırlanmak isterdiniz?

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

0: Kazanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Asya ile sesimiz Mersin'e de ulaşıyormuş. Teşekkür ederim. Özlem Yılmaz aramızda. Günaydın. O da Ayşe. Akşamki Ayşe programı şarkılarını çok beğendiğini paylaşmış. Ne mutlu bana. Yüreğinize sağlık. Sabah akşam sizlerleyiz.
1: Günaydın. Günaydın. Gününüz aydın olsun Uğur abi ve Turkuaz ailesi.
0: Hoş geldin.
1: Perşembe gününden herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçak.
0: Mustafa, yüreğine gönlüne sağlık. Sevgilerimizi gönderelim sana da. Bu arada Salih de Hatay Antakya'da bizlerle. Hatay'ımızın ana vatana katılışının 87. yılını kutluyorum ve bir o da aynı şekilde bir efsane geldi geçti demelerini isterdim arkamdan demiş günün sohbet konusuna binaen de. Bir efsane geldi geçti. Salih, yüreğine sağlık, hoş geldin. Bodrum Yalıkavak'ta Necmi şu an bizleri sabahını ortak ediyor. Ne güzel sabahtır o. Huzuru da çok olsun. Zühre bizlerle beraber, günaydın. Hoş geldin. Fransa'da Turgut da bize eşlik etmeye başladı şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ta oralara kadar da ulaşır mı? Ulaşır. Gönülden selam. Her yere ulaşır. Hoş geldin aramıza. Zübeyde herkese güzel bir gün dileklerini paylaşmış ve ben bu dünyada güzel izler bıraktığıma inanıyorum şimdiye kadar. Ama bir gün gittiğimde de kırmızı saçlı bir kız, bir abla, bir genç vardı. Çok mücadele etti, yoruldu, üzüldü ama ne ölenlerini unuttu, ne dirilenlerine de, dirilerine de vefasızlık etti demiş. Nasıl güzel hatırlanmadır bu. Zübeyde çok teşekkür ederim. Daha da güzel hatırlanalım. Evet, bugünkü sohbet konumuz, nasıl hatırlanmak isterdiniz? 505 100

Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira çok önemli notlar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava değerlendirmesine göre İstanbul'da dün akşam fırtına etkili oldu ki öğleden sonra için tahminler vardı zaten. Bazı ilçelerde çatılar uçtu maalesef. Ağaçlar devrildi. O derece şiddetli bir fırtınaydı. Bugüne dairse sevgili dinleyenler son değerlendirmede

Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'da sağanak yağış etkili olacağına dair tahminler var. Yapılan açıklamada İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde görülecek olan yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları da istendi sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi birçok ilimizde uyarılar var. Vardı zaten tüm Türkiye genelinde ama şu an nokta atışı uyarıları da paylaşmış olalım. Ama siz yine de ne olursa nerede olursanız olun tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Arası.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da sabah trafiği kendini hissettirmeye başlasa da genel ortalama sakin bir sabaha işaret ediyor sevgili dinleyenler. Şu an trafik yoğunluğu kent genelinde %40 seviyelerinde. E5 üzerinde Haremdere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerine kadar kentte yerel olarak gök gürültülü sağanak geçişleri görülme ihtimalinin bulunduğunda paylaşalım. Çünkü trafiği etkileyen en önemli sebeplerden biri de hava durumu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey oğlum, iki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim.
1: Amin.
0: Trafikte olan tüm kardeşlerim, hepsinin yolları açık olsun, düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculukları olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. İnşallah. Coşkun kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Serap kızım, canım kızım, çok öpüyorum seni. Hepiniz de sağlıklı olun inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Yine nasıl güzel geldi. Şifa niyetin o güzel dualarınız. Ruhun şifası. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz aynı zamanda. Arif demiş ki günün sohbet konusunda binaen çok iyi ve dürüst biriydi diye anılmak isterdim diyor. Değil mi? Ne kadar az ve öz ve kıymetli. Ulu bizlerle beraber bugün daha çevreci, daha duyarlı olalım. Günaydın Türkiye mesajıyla. Lütfen araçlarınızdan yollara çöp atmayın. Sigara izmariti fırlatmayın. Unutmayalım ki küçücük bir izmarit binlerce hektarlık ormanı ve sayısız canların yaşamını yok edebilir. Temiz bir çevre, güvenli bir gelecek için hepimize görev düşüyor. Doğayı koruyalım, geleceğimizi koruyalım mesajıyla. İzmir'den sevgileriyle Ulvi Taşkın. Ulvi, yüreğine, gönlüne sağlık. İyi ki varsın. Teşekkür ederim bu güzel uyarı için. Nasıl hatırlanmak isterdiniz? Sohbet konumuz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle
1: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık

0: Alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Geldi mi? Geldi. Devam da edecek de günün öne çıkan bir gelişmelerine şöyle göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de artan Müslüman karşıtlığı, nefret eylemlerine karşı başlattığı Cake Not Hate, yani nefret etme, kek yap kampanyasıyla gönülleri fetheden 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti sevgili dinleyenler. İngiltere'de, sadece İngiltere'de de değil, birçok Avrupa ülkesinde de Müslüman karşıtı nefret eylemleri artmış durumda. O yüzden de bu 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris bir kampanya başlatıyor ve cami camide gezip bu yapmış olduğu kekleri paylaşıyor. Nefret etme, kek yap. Ailesiyle beraber Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildiler. Tebessümde, kalıcı bir tebessüme de sebep olundu. Öte yandan İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinde dev dalga alarmı verildi sevgili dinleyenler. Meteoroloji

haberlerinin ardından Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girmek yasaklandı. Onu da paylaşmış olalım. Çünkü değişen hava şartları, rüzgarın etkisi ister istemez kıyıları da etkiliyor ve bu da herhangi bir can kaybı olmaması adına alınan tedbirler arasındaydı. Evet, hep söylediğimiz gibi ortamınız müsaitse istediğiniz gibi, ama müsait değilse de şöyle ufak ufak omuzlardan, sevdim.

0: Kumanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen, perişan olmadan geçen bir perşembe günü olsun her birimiz için. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Uğur, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben
0: günaydın.
1: Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin Ede.
1: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli. 27 derece bir hava sıcaklığı var.
0: Güzel.
1: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %41 yoğunluk var.
0: Şahane.
1: Ortalama 80 km bandında. Günün sorusu ise herkes gibi iyi hatırlanmak isteriz ama iyilik yaptığımız kişilerden zarar gördüğümüzde Allah bizi kötü hatırlasın. Kötü bilsinler.
0: Varsın, nasıl biliyorlarsa bilsinler. Öyleleri ama. Serkan, teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Hoş geldin. Ömer şu an Gaziantep'te bizlerle beraber. Şantiye şefimiz İzzettin Yıldırım'la. Her sabah şantiyeye giderken sizi dinliyoruz demiş. O zaman sıradaki şarkılar size de gelsin. İkinize de sevgiler, selamlar. Beni tebessümle hatırlamalarını isterim demiş Fatma. Esprili, duyarlı, çok iyi biriydi demeleri. Değil mi? Tebessüm.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım et Sigortam.net.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangınlarıyla mücadele söz konusuydu sevgili dinleyenler. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Öte yandan Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'daki yangınlar kontrol altına alındı. Alındı ama tabii ki sonrasındaki çalışmalarda devam ediyor soğutma çalışmaları. Yine tedbiren tekrar çıkmasının önlenmesi adına mücadele devam ediyor. Ekiplere de kolaylıklar diliyoruz. Yaz aylarının en büyük korkulu rüyası. Hani bu konuda da bizler vatandaş olarak da üzerimize düşen ne varsa az evvel de dinleyicimizin mesajıyla paylaştık. Paylaşacağız, yapacağız da. Yeter ki bu cennet vatanımıza herhangi bir zarar gelmesin. Hiçbir yeşiline, ağacına.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Tuzla Piyale Okulu yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Tem'de Metris yan yolda Tekstilkent yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. O3 Halil Bayrampaşa yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Yine bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Beylikdüzü Haremdere yönünde de meydana gelen bir trafik kazası söz konusuydu. Bir şeridin trafiğe kapalı olduğu uyarısı da var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Günaydın.
0: Gül öğretmenim, ellerinizden öperim, iyi ki varsınız. Dualarınız bana güç veriyor. Allah'a emanet olun. Ben herhalde şöyle anılırdım. Yanında da hiç dedikodu yapılmıyor, yapılamıyor. Bir de şimdi olsaydı küfürlü konuşmamıza çok kızardı, değerlerdi herhalde. Tekrar ya, iyi yayınlar dilerim.
1: Serap çok teşekkür ederim. Yine sağlık. Giresun'da benim güzel radyom iyi yayınlar diyerek Seher'de bizlerle berabermiş. Ona da bizden sevgiler, selamlar olsun.
2: Günaydın, günaydın. Akdeniz'in ilgisi Antalya'dan Turkuaz FM dinleyenlerine ve sunanlarına, yolda olan servis kaptanlarına, diğer kaptanlarımıza hayırlı işler, hayırlı yayınlar dilerim. Uğur'cum sana da günaydın. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim Coşkun Kaptanım. Antalya'da o da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Yolunuz açık olsun, yüreğiniz de huzurlu olsun inşallah. Günümüzün sohbet konusu, nasıl hatırlanmak isterdiniz? Ya da yüreğinizden geçenlerle bize eşlik etmek için mesaj attığımız sesli ya da yazılı mesajlarınız için 505-188-30-0 olduğunu hatırlatalım.
3: Radyo Turkuaz.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Hotels.com.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödeme.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre sevgili dinleyenler, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın daha çok kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

saatlerimiz 8.46 olmuşken bize eşlik edenler arasında kimler varmış diye bakıyorum şimdi. Hakkı şu an o da Ankara'da bizleri dinliyor. Sevgilerimizi gönderelim. Mesailer başladı, mesajını ulaştırdı. Hayırlı mesailerimiz olsun. Kevser Fethiye Sabahı'ndan yürüyüşte şu an bizleri dinliyormuş. Ben diyor dürüstlüğümden ödün vermeyen, merhametli, güvenilir, sevdiklerine değer veren ve bulunduğu her yerde de insanların hayatını biraz daha güzelleştiren bir insan olarak anılmak isterdim diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani nasıl anılmak istiyorsak öyle yaşamalı ama anmamız da önemli. Mesela biz de sevdiklerimizi anıyoruz. Yani belli günlerde, belli özel anlarda ama işte anmak ve anılmak da kıymetli sevgilenler. Güzel anmak, güzel anılmak. Öyle olanlardan olalım. Gül Nihal bizlerle beraber günün konusunda binaen son yolcunun uğurlandığında helallik alacak kadar iyi biriydi diye anılmak isterdim diyor. Allah gecinden versin, dur. Dur. Bir de şarkılara ne de güzel eşlik etmiş. Oh, işte ortama müsait olanlar benim gibi şanslı. Sıradaki şarkıları İstanbul'da bizleri dinleyen Hakan'a da armağan ederim. Bakalım hatırlayacak mısınız?

0: 1997'ye götürdü Kanım Akmaz şarkısı. Geçmişten günümüze en sevilenlerle kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'de sınırsızca.
5: Vakıf katılımlı işletmelere

0: Her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere
3: Getir. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Gelecek seninle, gelecek.
9: Medipol, Medipol.
8: Gelecek.
10: İstanbul.

İkinci saatimizde yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bu sabah iyi ki sabah var diyelim sevgili dinleyenler. Daha doğrusu genel olarak da iyi ki sabahlar var. Yani insanın ekseriyetle geceleri biraz daha düşüncelerle cebelleşiyor. Ne bileyim, daha çok böyle içsel olarak bir yalnızlık hissedebiliyor. Ama sonra güneş doğuyor. Tuhaf ama güzel. Novalis 3 asır evvel Sayıs Çırakları kitabında demiş ki hep yeniden gelmek zorunda mı sabah? Hiç son bulmaz mı yeryüzünün gücü? Bulmasın, şükürler olsun ki bulmasın. Hep yeniden gelsin sabah. Hep yeniden var olsun. Hep yeniden gelecek sabah.

0: Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de sağlıkla ve huzurla geçen güzel mi güzel bir perşembe günü olsun diyerek bu saatimize, son saatimize de başlıyoruz. Kimler eşlik ediyor bize? Elazığ'dan selamlarıyla Lütfiye şu an aramızda, yürüyüşte bizleri dinliyor. Oo, sağlıklı saatte güzel bir güne başlangıç olmuş. Daha da güzel olsun. Ayşe Gökdemir, günaydın. Yok yok, geç kalmadın. Hoş geldin, hoş geldin. Beni hatırlarlarsa netliğimle, gülüşümle hatırlayabilirler demiş mesajında da. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza. Yüreğine gönlüne sağlık. Bizleri dinleyenler arasında Kaan da var. Şu an İstanbul'da. Bizler de tatile gidiyoruz artık, hak ettik diyerek Antalya yolculuğumuz sizinle başladı diyor. Oh, hak edilmez mi? Çok güzel geçsin. Bütün o yorgunluklar, stresler, kaoslar, her şey geride kalsın. Şahane mi şahane, kendinize ne kadarsa tatiliniz, o kadarlık güzellik nasip edin. Darısı da isteyenlerin başında, henüz gidemeyenlerin başında. Nasıl hatırlanmak isterdiniz? Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yüzüme
1: bakmadım, bilsen nasıl acı çektim.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'le.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.

Günün öne çıkan gelişmelerini bir göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de artan Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı başlattığı Cake Not Hate şeklinde, nefret etme kek yap şeklindeki kampanyasıyla gönüllere fetheden, taht kuran 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti sevgili dinleyenler. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle beraber hem onlara teşekkürlerini hem de aynı zamanda hediyeler de takdim etti. Nefret etme kek yap kampanyasını başlattı 12 yaşındaki çocuk sevgili dinleyenler. Otizmli Joshua Harris.

İngiltere'de camilerde kek yapıp nefret etmeyin kek yapın şeklinde de sloganıyla dağıtarak dünyanın da gündemine oturmuş oldu. Ufacık bir çocuğun o vicdanında işte ışık görüyor muyuz görüyoruz yarınlara dair. İnşallah daha da parlar, daha da yükselir o ışık. Öte yandan değişen hava şartları, olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinde dev dalga alarmı verildi sevgili dinleyenler. Meteoroloji verilerinin ardından Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün için denize girme yasağı getirildi.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr.

0: ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde şu an sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece önünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde yine Haramdere Ambarlı yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Hadımköy İstanbul Caddesi Yassıören yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Samsun yolu Mamak yönü Türk Telekom alt geçitte de bir trafik kazası uyarısı var. İnşallah ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Yeni albümünün yeni şarkılarından Kara Kışın Esmer ile Funda Arar'la şu anımıza. Yani saatlerimiz 9.27'yi göstermesine ortak olduk. Peki kimlere ulaşıyor sesim diye şöyle bir bakacağım. Liseden arkadaşım Çağrı şu an beni dinliyormuş. Çağrı, çok mutlu oldum kardeşim. Hoş geldin. Umarım sen de iyisindir. Valla ben şu an mesajında çok çok iyi oldum. Yayınlarını sürekli takip ediyorum. Başarılarına devam diliyorum ama sıradaki şarkılarımda eşime armağan ediyorum demiş. Olsun tabii ki. Umarım her şey yolundadır. Şu an çok mutlu oldum. O zaman Şirin Kırşehir'imize, Yeşil Kaman'ımıza da sevgiler, selamlar olsun. Yasemin bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi göndereceğim. Ve o da demiş ki, dedem çok dürüst ve çok disiplinli ve merhametliydi. Çok yardımseven insandı. Hayrandım mesela diyor o da. İşte öyle anılmak değil mi? Mekanları cennet olsun tüm aramızdan ayrılan sevdiklerimizin. Onların bize bıraktığı işte bu mirasla, bu güzel miraslarla biz de inşallah onlar gibi olabiliriz. En azından İzmir Bergama'da Ebru bizlerle beraber. Beni nasıl anmalarını istediğime gelince, herkes istediğini söyleyebilir çünkü kim nasıl görüyorsa ben de ona göre öyleyimdir.

0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
0: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri daha çok sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi, tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatimiz 9.45 olmuşken Aydın'da Gürkan bizleri dinliyor şu an. Yalnız da değil, canım eşim Gizem için istiyorum sıradaki şarkıları. O da çalışıyor ve sizleri dinliyor demiş. Yolda bizleri dinliyor. Oh, şahane. Yine ikinize de sevgilerimizi gönderelim. Armağan oldu tabii ki. Soner Oruç İskenderun'da bizlerleydi. Yine Pınar'a ulaşıyordu sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Kadir'le beraber şu an İstanbul trafiğinde. Sefaköy kısmındaymışız. Orada da yine akıcı bir trafik var onun belirttiğine göre. İyi yolculuklar diliyorum. Hemen devam ettiğimde Şaban'ı gördüm şu an. Selamlar, hoş geldin. Sıradaki şarkılar senin için de gelsin. Tabii ki Sultan'la Akçakoca'dayız. Düzce'de diş doktoru olan Ege Salim Bey'e de emekler için teşekkür ederim. Ve içeride de erkek arkadaşım var, Muhammedcan Karayel. Onu da çok sevdiğimiz sizin aracılığınıza iletiyorum demiş. O gitti sanırım dişçiye değil mi? Şu an içeride dediğine göre. Eyvah, çok geçmiş olsun. Tez güzellikle geçer inşallah. Ağrısı sızısı. Ve sıradaki şarkıları Zekiye'ye derman edeceğim. Biz ne yapsak yapalım, karşımızdaki kişi bizi kendi gözüyle görüp o aklıyla yargılayacak. O yüzden diyor, iyi insan deseler bile yeter demiş mesajında dinleyicimiz. Ama ismini göremedim şu an. Yurt dışı numarası olduğuna göre gurbette bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Bünyamin, evet, beni güzel hatırla şiiriyle o da aramızda Şanlıurfa'dan, çok teşekkür ediyorum. Orhan Amerikanlık, teşekkürler. Ahmet Alioğlu da bizlerleydi. Sevgiler, selamlar. O da şu an 15'indir karavanla gezerken bizleri dinliyor. Oh, Ordu'da, durak Ordu. Şahane. Çok keyifli geçsin diğer duraklarda.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün, 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı.
6: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
9: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Günümüzün sohbet konusu nasıl hatırlanmak isterdinizdi ya. İyi hatırlasınlar. Güzel hatırlasınlar. Kafi. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel şarkılarıyla, sohbetiyle ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen keyifli, güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız kısmetse saat 21'de. Bu sefer Uğur'la Ay Işığı programında geceye yakışan şarkılar ve şiirler bize eşlik edecek. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da haftaya veda ederken yine güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camilerde keki dağıtarak başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı, meclis tatile girmeden yasalaşacak dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar, 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle aralıksız devam ediyor. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvuru kritik diyor. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. Tarihte ilk kez insansı robotlar canlı hayvanlar üzerinde ameliyat yaptı. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansı robotlar, domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz

kimse tutamıyor beni. Doldurdum yine sana bu gözleri. Aynen böyle, evet aynen böyle başladım sabaha dostlar. Hatta böyle Hande gibi tabii ki naif değil de biraz daha derin derin, biraz daha içli içli, biraz daha içine TSM falan da katı. Nerede söyledim biliyor musunuz? Bu dedim sadece bende kalmasın, benim kulaklarım duymasın. Sosyal medyayı açın, @radyoturkuaz, @gönüldostufusun, Instagram'da bu videoyu izleyin. Çünkü ekipçe hazırlanırken çektim. Ve tabii ki Ersoy Yener'in bu muazzam şarkısını Sen Yokken'i de böyle kendi dilimde biraz fantezi, biraz böyle arabesk ritimler katıp TSM'de katıp söyledim. Kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Bugün acaba içli içli bir program mı olacak? Ne olacak?

0: Tam Merkür Retrosu çıkmak üzereyken yine biraz geçmiş, yine özlediklerimiz, konuşacaklarımız var tabii ki. Oralardan böyle rahatça, hızlı bir şekilde artık çıkmamız gerekiyor. Çünkü Ağustos ayı hepimiz için çok daha iyi olacak gönlümün dostları. Şimdi Adana Çukurova Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı yapan, evet, Fikret Bey'i görüyorum. Şu an galiba yolcular da bizi dinliyorlar. Hepsine selam olsun. İyi bir yolculuk diliyorum. Adana'ya selam olsun. Türkiye'nin dört bir yanında gurbette şu an Radyo Turkuaz'a eşlik edecek olan dostlarla saatler 12'yi gösterene dek beraberiz. Bu arada 505-188-30-00'da buluşuyoruz ve şarkımız efendim, tonlamamız, makamımız çok sevilmiş galiba. Şu an Instagram'da videomuz. Ekip arkadaşlarımı görmeniz gerekiyor. Nasıl hazırlandığımızı, yayına kimlerle hazırlandığımızı ve az evvel Ersay'ın şarkısı, Hande'nin de efsane söylediği Sen Yokken'i seslendirdi gönül dostu Füsun. Füselya ile birlikte, Füselya ve tabii ki ekip arkadaşlarıyla sizi Instagram'a da bekliyorum. Radyo Turkuaz ve gönül dostu Füsun'a. Şimdi çok kısa bir reklam molası, ardından geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkıları yanınızda.
1: Reklam. Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al.

0: Sertünsüz. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Hayallerime Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

çok teşekkür ediyorum. Sesiniz ne kadar güzel diye mesajlar geliyor ama nerede Instagram hikayemizi ve aynı zamanda ana sayfadaki videoyu izleyenlerden, dinleyicilerimden, fakat sesim yıprandı. Yıprandı. Meslek hastalığı mı deniliyor? Kulağımız da duymuyor biliyorsunuz. Ayhan da ben zaten en başta gidiyoruz. Hem kulakta hem seste bir sorun oluyor. Çünkü çok konuştuğumuz için... Bazen yanlış konuşabiliyoruz, bazen yanlış nefes alabiliyoruz. Kulakta kulaklık takıyoruz devamlı ve yüksek sesle. Ama en çok yüksek sesle dinleyen kim biliyor musunuz? Uğur. Bütün kulaklıkları patlatıyor. Ve her arada diyorum ki maaşından keseceğim diyorum, kıyamıyorum yine. Vallahi kıyamıyorum, yoksa keseceğim maaşından.

Buradan selamlar. Kırıkkale gelmiş Hatice'cim, selamlar. Mersin geldi Asya. Edirne geldi Reyhan. Oh, Türkiye'nin dört bir yanındayız. Yurt dışından dostlar var. Almanya'dan çok soğuk ve kapalı bir hava diyor. Sonra dün bir fırtına çıktı. Yani bir 10 dakika ben ne yapacağımı şaşırdım. Eyvah dedim, şu an ağaçlar herhalde kopacak. Zaten birçok yerde sıkıntı yaşandı. Allah'ım dön korusun. Öyle bir anda geldi geçti, öyle bir şeydi ki İstanbul'da çok korktu.

Yalnız Ferhat Göçer de öyle bir bağırarak söylemiş ki bu şarkıyı. Yani stüdyoda bir camlar şöyle bir sarsıldı demeyeyim. Evet, biraz böyle içli içli bir program olması şıkır şıkır dediğiniz için böyleyim. Hareket diyorum öyleyse. Biraz harekete, biraz enerjiye ihtiyacımız var. Ama ruhu böyle benim gibi içli içli derin derin şarkı söylemek isteyenler varsa hemen onları @radioturkuaz Instagram'a davet ediyorum. Ana sayfadaki videomuzu izlemeyi unutmayın diyorum. Adana gelmiş efendim 90.8.

0: Şimdi bazı insanlar bakın hayal kurmayı seviyorlar. Birini seviyorlar ama ona yaklaşamıyorlar, yanına gidemiyorlar. Ya da değişimi de sevmiyorlar ama değişimin hayalini kurmayı seviyorlar. Çok enteresan değil mi? Var mı bu sizde? Bende de ara ara oluyor. Ben hayal kurmayı çok seviyorum, tam bir hayalperestim ama işte bunu gerçek yaşamda sürdürebilmek, onu gerçek yaşama alabilmek, bazen diyorum ki sadece orada hayallerde kalsın diyorum ama neden bunu yapıyorum çözemiyorum. Çözen varsa yazsın. 505-188-30-0
1: Radyo Turkuaz Minimix.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: kurallarını sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

öyle mesajlar geliyor. Depresyondayım, romantik şarkıları olsun. Kendimi iyi hissediyorum, hareketli şarkıları olsun. Ne çalarsan çal, hangisi olursa olsun. Peki hepsi olacak, siz hiç merak etmeyin gönlümün dostları. Şimdi size tabii buradan gösteremiyorum ama hayal kuracağız. Şimdi bir kapı seçmenizi isteyeceğim gönlümün dostları. Şimdi birinci kapı böyle normal, sade, düz, böyle kapalı, kapı bakın. Sade bir kapı düşünün. Güzel böyle bir tahtadan falan yapılmış. Güzel böyle oymalar falan var böyle kenarında. Birinci kapı bu. İkinci kapı, çiçekler var etrafında, yapraklar var ve açılıyor. Yani açılıp da böyle doğaya doğru, bir güneşe doğru, ama bilmiyoruz kapının sonrasında ne var. Şimdi bu da önemli. Doğaya doğru gidiyormuş gibi gözüken bir kapı var. Yani böyle çok çiçekli, ferah, güneş ışığı geliyor, kapı açık. Üçüncü kapı gerçekten çok karanlık, öyle böyle değil. Birazcık ışık var ama hafif bir ışık seziyor, ama acaba diyorsunuz yani bu kapıdan ışık mı gelir, karanlık mı gelir? Dışarısı böyle çok daha farklı, dış kısmı biraz ürkütücü, korkutucu ama hafif de böyle bir ışık var. Acaba diyorsunuz, hani korkuyorsunuz, korkmuyorsunuz, cesaret etmek istiyorsunuz. Hangi kapıyı seçerdiniz hemen ilk aklınıza gelen? Çok sade, normal bir kapı. Ay böyle güzel güzel açılan bir kapı. Böyle bir öyle görüyoruz şu an, görüyoruz yani içeriye girmedik. Ya da biraz ışık sızıyor ama iyi mi kötü mü bilemediğiniz 3 numaralı kapı. Hadi bakalım hangisini seçiyoruz? Ben 3 diyorum. Ay ben 3 dedim. İçimden 3 geçti. 3 numaralı kapı diyorum.

Ben diyorum neden bu kadar çok Karadeniz'i seviyorum? Neden bu kadar çok beni Karadenizlere benzetiyorlar? Oysa anne tarafı Selanik, baba tarafı Malatya. Burada Malatya demişken geçmiş olsun, yine bir sallantı var. Yine bir 4.1 artık ne derseniz böyle artık şaşırıyorum. İnşallah iyidir Malatyalı dostlarım. Bunun bir tabii ki hani korkusu var. Bunun böyle bir acabası var ama bu sallantıların olacağı hep söyleniyordu. Bununla kalsın diyorum, fakat eğer sıkıntılı evler varsa, sıkıntılı iş yerleri varsa, bakın lütfen ne olursunuz çok dikkatli olun. Çünkü bu küçük küçük sallantılar da muhakkak yine orada bir takım değişimler yapıyor binaların içerisinde. Ne olur tedbirli, dikkatli olun. Önceliğiniz bu olsun diyorum. Eviniz olsun, iş yeriniz olsun, evlatlarınız için, kendiniz için. Rabbim yar yardımcınız olsun. Neye ihtiyacınız olursa buradayız. Radyo Turkuaz ailesi olarak buradayız. İşte baba Malatya, ana Selanik. Fakat Selanik'ten Giresun'a gelmişler. Giresun'a. Var mı Giresun'u dinleyicilerim? Biz bunu tabii ki soy ağacına baktığımız zaman öğrenebildik. Hani bir ara meşhurdu. Hep bunu söylüyorum ama o yüzden ben de bütün neredeyse iller var. Denizliler diyor ki Burdurlular bize benziyorsun diyorlar. Ben kime benziyorum ya böyle bu kadar çok? Galiba o sevginizden kaynaklanıyor. Şimdi merak ediyorsunuz biliyorum, kapıları seçtik. Radyosunu yeni açanlar varsa 3 kapıdan bahsettim. Birinci kapı sade normal bir kapı. Herkesin böyle hani bildiği gördüğü bir kapı. İkinci kapı, 2 numaralı kapı böyle çiçeklerle yapraklarla falan süslenmiş. İçeriye doğru böyle açılıyor. Sanki böyle çok güzel muazzam bir doğanın içine gireceğiz. Orada böyle bir güneş ışığı var. Tabii bilmiyoruz artık nasıl. Hani gerçekten öyle mi değil mi bunu da bilemiyoruz. 3 numaralı kapı biraz daha karanlık, böyle değişik, fakat hafif bir ışık seziyoruz, oradan ışık geliyor. Fakat o ışık da karanlık bir ışık mı, iyi bir ışık mı, bunu da bilemiyoruz dedik. 1 mi 2 mi 3 mü diye son kez soruyorum dostlarıma ve ardından tamam açıklamasının bir şarkı arası, bir şarkı molası sonra söyleyeceğim. Bakın ne çıkacak. Evet, neler çıkacak. Siz o kapılardan birini seçin, ben 3 numaralı kapı dedim. Gönlümün dostları, bakalım sonuç ne. Bu arada Muhsin Bey'in torunları gelmiş. Şu an Rize'de selamlar gönderiyorum onlara. Başak, Melis, Oylum da ilk defa dinlemişler. Bu güzel aile için gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş

0: Mağazasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Erzurum'a selam olsun öyleyse. 91.1 frekansı. Erzurum'dan ses duymak istiyorum şu an. Erzurum burada mı? Şimdi kapıları seçtik. 1 mi 2 mi 3 numaralı kapı mı dedim. Artık başa dönüp kapıları anlatmayacağım. Herkes bekliyor. Ben 3 numaralı kapı demiştim. Peki 1 numaralı kapıyı seçenler. Güvende kalmayı seçmiş olanlar ve hep buna alışmış olanlar. Aslında kararlarını uzun uzun düşünüyorlar. Her adımı kontrol ediyorlar. Ve hata yapmamaya çalışıyorlar. Fakat bu yaklaşım belki seni bugüne kadar korudu gönlümün dostu. Fakat seni korumaktan çok belki de sınırlandırdı. Ne dersin? Gözlerini kapat ve kendine şunu sor. Korktuğum için uzun zamandır ertelediğim küçük adım ne? Ve bak bakalım sonrasında ne olacak? Ve o adımı atmak için bir 24 saat kendine ver. Bak bir 24 saat. 2 numaralı kapıyı seçenler burada mı? Hayatlarınızda bir değişimin eşiğindesiniz. Şahane. Artık içten içe hayatımı değiştirmek istiyorum diyenlerin kapısı. Ama bir yanınız hala alıştığınız düzeni bırakmak da istemiyor. Yeni fırsatlar çok güçlü bir şekilde geliyor söyleyeyim size. Ama artık bırakmaya hazırım dedikleriniz ne? Bir kağıt alın. Yazın böyle bir kalemle. Bir iki cümle yazın şöyle. Hayatıma davet etmeyi seçiyorum dedikleriniz ne? Sonra yazdıklarınızı yüksek sesle okumayı unutmayın. Ve benim kapı 3 numara kapıyı seçenler. Yani hem korkuyorum. Çok görüntüsü böyle biraz korkutucu. Fakat çok güzel bir ışık sızıyor. Hafiften böyle kapıda. Kapıda güzel bir kapı. Hazır mıyız? Hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır mısın diyor gönlümün dostu. Bunun için gereken güç zaten sende var. Belki henüz fark etmiyorsun ama belki de önümüzdeki günlerde sadece böyle sana hiç göremediğin fırsatlar getirebilir hayat. Öyleyse bu kapının çoktan açıldığını hayal edebiliriz hep beraber 3 numara diyenler. Şöyle gözlerimizi kapatıyoruz yine, kendimize şunu soruyoruz. Ne görüyorsun orada? Kendini nasıl hissediyorsun? Hayatında sence neler değişmiş olabilir? Ve tabii ki o 3 görüntü neyse onu hiç unutma.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camilerde kek dağıtarak başlattığı Nefret Etme, Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı, meclis tatile girmeden yasalaşacak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Sağlık Bakanlığı'nca toplum sağlığını korumak, tütün dumanına maruziyeti önlemek amacıyla yürütülen dumansız hava sahası uygulaması kapsamında 2009'dan bu yana 46 milyonu aşkın denetim yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-27 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Yaz ortasında Balkanlardan gelen sistem cumartesi yurdun büyük bölümüne yayılacak. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığı 10-11 dereceye kadar düşecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Kahveniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkulaz, kalbinizde de füsun olsun. Kalbinizde de füsun olsun.
1: Efendim kahveler şu an gönül dostunuzun elinden. Çok şık, çok güzel böyle fincanlar seçtim sizin için. Çok böyle aşırı özenli biri değilimdir. Ben biraz daha böyle sadeliği seven bir yay burcuyum. Ama yükselen yengeç olunca, ev olunca, aile olunca, sevdiklerim olunca onlara özenmeyi de severim. Özenir misiniz böyle? Hala inşallah dolaplarda işte bir gün misafir gelir, bir gün bayramda açarım, bir gün işte şurada kullanırım, çocuklar evlensinler, işte o zaman kullanırım dediğiniz eğer bardaklar, çanaklar, tencereler falan varsa çıkarmazsanız vallahi küserim size, gerçekten küserim. Hadi bakalım bugün şöyle bir dolap temizliği, evin içerisinde kullanmadığınız ne varsa, beklettiğiniz ne varsa, evin havasını değiştirmeye var mısınız, size güveniyorum. Anladım.

Radyosun. Radyosunu yeni açan dostlara diyorum ki hemen Instagram'a gelir misiniz? @radyoturkuaz@gönüldostu.com sabah ekipçe hazırlanırken gönül dostunuz bayağı bildiğiniz güzel pop şarkısını böyle bir fantezi müziği bir TSM'ye falan çevirip okudu. Ben çok merak ediyorum. Beğenilerinizi merak ediyorum. Olmuş mu olmamış mı? Ve orada sizleri görmek istiyorum. Özellikle hangi ildesiniz, hangi frekans yazmayı unutmayın videonun altına.

0: redfix.com.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

Şimdi yine sizlere soracağım gönlümün dostları, ama sonrasında bir açıklama yapacağım. Gerçekten bu aralar, bakın, kendi hayatınız için önce soruyorum. Sevgiye mi, merhamete mi ihtiyacınız var? Sevgiye mi, merhamete mi? Sonra bir etrafımıza bakalım, bir dünyaya, bir yaşadığımız çağa bakalım. Sevgi mi, merhamet mi? Evet, hangisine daha çok ihtiyacımız var dostlar? Bu arada sevgili Erdal şu an bizi dinliyormuş. Arkadaşlarıyla birlikte Giresun'dan Amasya'ya yolculuk varmış. Erdal ve Volkan'a da gelsin.

Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.

Evet dostlarıma sordum, şu an ihtiyacınız olan sevgi mi yoksa merhamet mi dedim ya da dünyanın ihtiyacı olan diye. Yine maile yolculuğa şöyle bir giriş yaptım. Orada çok güzel bir hadisle karşılaştım. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diye. Peygamber Efendimizin bir sözüdür efendim. Peki merhamet nedir sizce dostlar? Yani sadece ağlayana, işte acı çekene üzülmek mi merhamet? Gücün yettiği halde ezmemek olabilir mi? İntikam alabilecekken, o durumdayken vazgeçebilmek olabilir mi? Karşındaki hata yaptığında onu aşağılamamak olabilir mi? Bir insanın kusurunu herkesin içinde teşhir etmemek olabilir mi? Yani bir kalbi de bile isteye kırmamak olabilir mi? Merhamet bir annenin evladına sabrıdır, bir babanın affediciliğidir, bir eşin belki diline sahip çıkmasıdır, bir yöneticinin adaletidir, bir öğretmenin öğrencisini belki de utandırmamasıdır, bir arkadaşın sırrı mezara kadar taşımasıdır, bir yabancının bile onurunu koruyabilmektir dostlar. Bakın bu çok kıymetli, merhamet. Ama merhametsizlik, şöyle etrafımıza baktığımızda bazen böyle bir insanla alay etmek, küçümseyen bir bakış, bazen nasıl olsa toparlar diyerek bir insanı kendi acısıyla baş başa bırakmak. Mesela bir mesajı, bir ifadeyi, bir üzgünlüğü cevapsız bırakmak. Ay bunu da çok fazla yaşıyoruz etrafımızda. Yani sevgiden çok acaba bu aralar merhamete mi muhtaç insanoğlu? Ne dersiniz dostlar?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

tatlı tatlı gülümsüyorum. Keşke görebilseniz diyorum gönlümün dostları. Yaz çok mu hızlı geçiyor? Hayat, evet biliyorum, çok hızlı geçiyor herhalde son dönemlerde, son 5 yıldır. Ama sanki yaz da bitecekmiş gibi böyle bir telaşa kapılanlar var mı benim gibi? Yani bir ay sanki şurada kalmış gibi, ama bilemiyorum ya. Eylül de biraz belli bir yere kadar, tabii okullar açılana kadar almak gerekiyor. Öyleyse her anın, şu dakikanın, şu saniyenin de, hani yazın da hakkını vermek gerekiyor. Balkonda karpuz yiyip bana fotoğraf gönderenler var. 100 yıllardır karpuz yemedim. Yani çok enteresan, bazen canım istiyor kavun da karpuzu çok şekerli olduğu için ben hayatıma aşırı şekerli olan şeyleri çıkartmak zorunda kaldım. Ama sonra tadını unutunca galiba o kadar da çok istekli olmuyorsunuz. Bitter çikolatayı tercih ediyorsunuz falan böyle. İkisi aynı şeyler değil tabii ki. Nedense her yaz çok çabuk geçiyor diye hemen WhatsApp'a bir mesaj gelmiş. Ayşegül'ümden canım benim. 505-188-30-0 orada yazışıyoruz, dertleşiyoruz.

Canım Aysun'um ya, söyleyemedim sevdiğimi diyor. Bir şekilde tartıştık. Hani keşke diyor Serdar'la koca bir hiç değildi. Dünyanın tüm anlamlarını, güzelliklerini içeren bir şeyler olsaydı diyor. İşte bazen bazı insanlar birbirlerine bir sınav, bir karma olarak çıkıyorlar. Birbirlerine ayna olarak çıkıyorlar. Ama belli mi olur? Sen gönüllüysen değişmeye, neden olmasın? Bence hiç geç kalmadın. İçindekileri bir dök bakalım, gönder bakalım. Bu şarkı da sizin için gelsin.

gün bu tarz şarkılar söyleyesin var, beni de affedin diyor. Sabah sabah kalkıp da söylediğim şarkıyı hala dinlemediyseniz, ekipçe hazırlanırken o videoyu görmediyseniz çok üzülürüm gönlüm dostum. Hadi gelin Instagram'a @radyoturkuaz, @gönüldostufison videomuzu izleyin diyorum. Sizi orada görmek istiyorum çünkü program bitiyor. Artık oraya gidiyoruz. Ben diyor, ah diyor, yana yana döne döne diyor, kavruldum senin hayatından. Öyle bir geçtim gittim ki diyor. Her şeyin bir yeri var. Her şeyin bir önemi var. İnanın hiçbir şey boş değil. Yalan dünya falan diyoruz ya, yalan falan değil ya. Hiç ben bunu asla kabul etmiyorum. Kimsenin seni izlemediği bir anda sen kimsin gönlümün dostu? Soruyorum Hülya, sana soruyorum. Mehmet Beyciğim, size soruyorum. Başkalarını etkilemeye ya da memnun etmeye çalışmadığınızda acaba kişiliğiniz nasıl olurdu? Emel'e soruyorum Kayseri'den, benim canım Emel'cime. Aysun'a soruyorum Sakarya'dan. Abdullah Bey size soruyorum. Zehra, Meryem size soruyorum bu soruyu. Evet, bir düşünün bakalım. Ya da kimseye anlatmayacak olsaydın hayatın için gerçekten, ama bugün gerçekten ne isterdin? Şimdi dışarıdan bakıldığında her şeyi doğru yapmış ama bir gün dönüp baktığında kendi hayatına yabancılaştığını fark eden insanlar belki de çok fazla artık bu dünya üzerinde gönlümün dostları. Kendisi olmayı göze alamayan insan en büyük umutsuzluğu yaşıyor ve gerçekten de çok mutsuz bir şekilde bu dünya üzerinden ayrılıyor. Artık mutlu ayrılmak için ne yapılması gerekiyorsa giderken bunu konuşacağız, bunları konuşacağız gönlümün dostları.

0: Çok önemli bir soru. Yani ben kimim? Tabii ki o soruya vereceğimiz onlarca cevabımız var ama asıl kimse beni görmeyecek olsaydı yine aynı hayatı seçer miydim? Bunu da bugün bir sorgulayalım diyorum. Bunu da bugün bir düşünelim diyorum gönlümün dostları. Artık yavaş yavaş veda ediyorum. Son şarkılarım, son reklamım. Çok kısa bir reklam var. Ardından da bu hafta biliyorsunuz ki sevgili Hilal izinde yıllık izinlerimiz başladı. O yüzden de arada sesimiz olmayacak ama çok güzel şarkılarımız var. Radyonuzun sesi açık olsun. Bir 10 dakika daha stüdyodayım. Fakat veda ediyorum artık yavaş yavaş. Belki herkese ulaşamadım ama şunu söylemek istiyorum. Turkuaz Radyolar mobil uygulama cep telefonuna indi mi? Merak ediyorum gönlümün dostları. Cep telefonunuzda biz var mıyız? Kalbinizde olduğumuz gibi turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulamada hep sizinle dijital ortamda. Bizi yalnız bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Reklam. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuvaz, rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz, adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

0: İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camileri dağıtarak başlattığı Nefret Etme, Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı, meclis tatile girmeden yasalaşacak dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle aralıksız devam ediyor. Uzmanlar kene tutulması sonrası erken başvuru kritik diyor. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. Tarihte ilk kez insansı robotlar canlı hayvanlar üzerinde ameliyat yaptı. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansı robotlar domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix.

Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detay

0: Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını

0: kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. İran basını ABD ordusunun Sistan-Belucistan'a bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 20 derecelere düşecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşüren ürün olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. TÜİK, hane halkı yurt içi turizm verilerine göre yerli turistler yılın ilk çeyreğinde 102 milyar lira harcadı. Harcamaların yaklaşık 83,3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için harcandı. Söz konusu dönemde yakınları ziyaret için 9 milyon seyahat yapıldı. Serbest piyasada gram altın 6.213, dolar 47.23, euro ise 54.06 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Zamlıca Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2

0: İşimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün, 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. İran basını ABD ordusunun Sistan Belucistan'a bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 20 derecelere düşecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ülke genelinde 16.500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2025'te %73,9 olarak gerçekleşti. En yüksek istihdam sırasıyla tıpta %95,5, özel eğitim öğretmenliğinde %90,8, havacılık elektroniği bölümünde ise %89,9 oldu. Amerikan Kalp Derneği'nin yayımladığı yeni bilimsel rapora göre günde 5 fincana kadar içilen filtre kahve, felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azaltabiliyor. Türk kahvesi ve espresso ise önerilmiyor. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi, Karadeniz fıkralarını aratmayan sıra dışı bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. 135 haneli mahallede yaşayan herkes aynı soyadını taşıyor. Sarı. Resmi işler lakaplarla yürütülüyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Utku'yla istekler başladı bir kez daha. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. 3 saati yaşayacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara yine her daim olduğu gibi hem mutluluğu, hem hasreti, hem sevgiyi, belki de hüznü yaşatacağız ama şarkılar yine her zaman olduğu gibi bizim hayatımız olacak. Bugün yine programın başında sizlere ufak bir sorum olacak. Hayatımızda neyi değiştirmek isterdik diye bugün sizlere soracağım. Bazı şeyler vardır elimizde olan ama elimizde olup da değiştiremediğimiz şeyleri konuşalım bugün isterseniz. Bakalım dostlarımız ne cevaplar yazacak bize. Hayatımızda en çok neyi değiştirmek isteriz diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. Kısa ve net bir şekilde mesajlarınızı yazarsanız, o kadar çok dostumuzun mesajı var ki onları da sırasıyla dile getirmek isterim. Evet, öncelikle mesaj attığımız devrede WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar ve yine her daim olduğu gibi sevgili Radyo Turkuaz dostları. O zaman bugünkü sorumuzu bir kez daha tekrar edelim. Hayatımızda en çok neyi değiştirmek isterdik veyahut da isteriz diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım ne cevaplar alacağım sizlerden. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Yine her zaman olduğu gibi Instagram'da da varız.

Instagram'da da Radyo Turkuaz olarak takip etmeyi unutmayın. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyen dostlarımız varsa Instagram'da Radyo Turkuaz yazarak sosyal medya hesabımızı takip edebilirler. Aynı zamanda Utku ile İstekler Instagram'da ve X'te Radyo Turkuaz olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun.

biz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli

0: takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bugün böyle bazı şarkılarda orta slow gibi isteklere denk geliyoruz. Tabii bakacağız, birçok dostumuzun da beklediği şarkılar var, sanatçılar var. Özellikle de sevdiğiniz sanatçıyı belirtmeyi unutmayın, olur mu? O zaman Kırşehir'le başlayalım. Bugün Hayati, canım kızım Ayşenur'un bugün doğum günü diyor. Mutluluklar diliyorum. Onun için bir şarkı rica ediyorum demiş. Nice güzel yıllara hayırlı ömürler diliyorum. Bugün doğan herkese de nice güzel mutlu senelere. Merhabalar, Çelik'ten bir şarkı bekliyor. Ergin Çabuklar, Mudanya'dan. Aslı, bir yandan öyle mi yemeğimi yiyorum, bir yandan da sizi dinliyorum demiş. Anneme sevgilerimi iletiyorum diyor Aslı. Afiyet olsun size de. Abi hoş geldin, ben Hakan. İstanbul'dan blok iç istekleri var. Hatice Kırıkkale'den, bugün senden bir ricam var diyor. Gökhan Tepe'den veda makamını çalabilir misin diyor. Her şey gönlünce olsun demiş. Refik, merhabalar Yeni Bosna'dan bütün dostlara ve bu akşam da Beşiktaş'a başarılar dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlarımız. Ayrıca Uğur'un mesajı var. Haberlerde 5 fincana kadar kahve içebilir dendi ama demiş Türk kahvesi espresso öneriliyor. Hangi kahveden bahsetti? Filtre kahve 5 fincana kadar içilebiliyormuş ama doktorlar 5 tane Türk kahvesini tavsiye etmiyorlar. Özellikle de espresso, biliyorsunuz kalp ritmini hızlandıran bir içecektir espresso. Günde bir tane içilmesinde fayda var diye biliyorum. Arkadaşlara sormuştum daha önceden. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Hülya Hanım mesajı var İzmir'den. Selamlar, dinliyoruz diyor. Özellikle diyor kendimi değiştirirdim demiş. Hayatımızda neleri değiştirmek isterdik dedik. Buna kendimizden başlayarak değiştirebilir miyiz bilmiyorum. İyi yayınlar Utku demiş sevgili Ahmet. Seni seviyoruz, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Size ve güzel ailenize sevgiler, selamlar Alioğlu ailesi için. Kırıkkale'den Ayla ben. Şu an Eltim'le birlikte temizlik yapıyoruz. İsmi Saniye. Ona güzel bir şarkı dinletebilir misiniz tabii ki? Ataşehir'den selamlar. Hem çalışıyorum hem de sizi dinliyorum demiş. Moralimizin artmasının en güzel yolu demiş. Yaşımı küçültmek isterdim demiş. Çok sevdiğim Ayşem'e ve güzel kızlarıma armağan olsun diyor sevgili Enver Bey. Yani her yaşın ayrı bir güzelliği vardır. İnsanlar sadece rakama takılı kalınca psikolojik olarak da çöküyorlar. Ben mesela hala 18 yaşındayım. Yani sen de öyle düşünebilirsin. Merhabalar, kolay gelsin. Eski benle şimdiki beni değiştirmek isterdim diyor. Oğlum Cihan, kızım Neslihan ve biricik torunum Beren için gelsin demiş Arzu Hanım. Sizlere sağlık, sıhhat diliyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Selam İzmir'den Abdullah. İlk kez yazıyorum. Sıradaki şarkı aileme armağan olsun demiş. Sen de aramıza ve ailemize hoş geldin Abdullah. Esma Almanya'dan, güzel serin bir günde bir yandan ders çalışırken sizi dinliyorum demiş. Anneme selamlarımı iletiyorum diyor Esma. Mine Çelik, Kahramanmaraş'tan, 2 yıl önceye gitmek isterdim diyor. Bu 2 yıl ömrümden 10 yılı aldı götürdü ama yine de şükür etmek istiyorum. Olan da bir hayır, olmayan da bin hayır vardır diye. Evlatlarımla güzel yıllar var önümde diyor. Onları çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun senin de sevgili kardeşim. Peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız hayatınızda neleri veyahut da neyi değiştirmek istersiniz diye bugün sizlere sordum. Bakalım ne cevaplar gelecek.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Yasemin Kahramanmaraş'tan hayatımda değiştirmek istediğim şey diyor. 19 yıl öncesine dönüp okuyup meslek sahibi olmak isterdim diyor. Ama ailem istemedi diyor. Ve hala onun üzgünlüğü var içimde. Yani yaşı da yok ama tabii belli bir yaştan sonra bazı şeyler zor gelebiliyor. Saadet Erdem, o da Kahramanmaraş'tan. Ailemle arabada dinliyoruz sizi demiş. Selam olsun size ve güzel ailenize. Abi akşam yemeğini eşime sattım diyor. Bugün taze fasulye yapıyor. Ve ilk defa seni dinliyoruz eşimle birlikte. Ne kadar güzel. Selam olsun. Taze fasulye etli mi? Etli olunca daha bir güzel oluyor sanki. Gerçi ben bir et sever olarak söylüyorum kendime göre de. Hani zeytinyağlılarla pek aram yok. Aleyküm selam Kemal. Almanya'dan dinliyor. Estağfurullah, olur mu? Başı artmasın. Ne demek? Her zaman başım tacısın. Sağ olun, eksik olmayın. Özellikle babamın ismini taşıyan Veli Kaleli kardeşimle birlikte sizlere selam olsun demiş. Sizlere de hayırlı işler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Merhabalar Utku Bey. Konya Ereğli'den Ezgi. Bugün kızım Duru Lina'nın doğum günü. 6 yaşına girdi diyor. Rabbimden onun için sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür nasip etmesini diliyorum. Sizden kızım için bir şarkı rica ediyorum demiş. Ezgi Hanım göndermiş olduğu mesajında. Sağlıklı, hayırlı, güzel bir ömür olsun minniklerimize. Onlar bizim prenslerimiz, prenseslerimiz. Trabzon'dan selamlar. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Elif Hanım göndermiş olduğu mesajında. Dinleyelim.

Hatice'nin mesajı var. Tekrar merhaba Utku diyor. Ben insanların engelleri olan bakış açılarını değiştirmek isterdim diyor. Bazı insanlar bu konuda çok fazla ön yargılı diyor. Yani nasıl bir ön yargıyla yaklaşıyorlar bilmiyorum engelli dostlarımız ama biz her birimiz birer engelli adayız. Yani veren de Allah, alan da Allah. Yani bilmiyorum. Rabbim öyle istemiş. Kimse onu yargılayamaz. Kimse onu ne bileyim bir şekilde dile getiremez. Yani bir insana kaşın niye böyle, burnun niye böyle, ağzın niye böyle diye söyleyemez. Çünkü Cenab-ı Allah o insanları öyle yaratıyor. Yani şirk koşmaktır bu ama bilmiyorum o tarz bakan insanları da ne diyelim Allah'a havale edelim. Yeşim İzmir'den dinliyor bizi. Levent Yüksel istekleri var bakacağız. Hamiyet Kahramanmaraş'tan bugün içinden çıkamadığım şarkıyı demiş eşime ve kaybettiğim dostlarıma gelsin diyor. Hamiyet göndermiş olduğu mesajda. Yani neticesinde insanlar bazen bir dar boğaza girebiliyorlar. Kendilerini üzebiliyorlar, yorabiliyorlar. Ama her zaman olduğu gibi yine insanın şifası kendisindedir. Kendiyle insan bir şekilde barışık olduğu zaman veyahut da insan kendi kendine bazı şeyleri dile getirdiği zaman eminim ki bazı şeyler daha da bir kolaylaşacaktır insanların gönlünde, yüreğinde. Hakan kalbimi değiştirmek isterdim abi demiş. Hiç kimseye aşık olup bir daha kırılmasın diye diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Peki selamlar olsun sizlere de güzel bir şarkı hazırladım. Murat'ın mesajı var İstanbul'dan. Sevgili Murat, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bir de her zaman her yerde Radyo Turkuaz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Bir başka dostumuz daha var. Seda İskenderun'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı bu sıcaklarda tempoyu hiç bırakmadan seneye üniversite sınavı için çalışan canım oğlum Mert için istiyorum demiş göndermiş olduğu mesajında. Allah zihin açıklığı versin. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvaz.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe

0: et PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün, 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

14.54 saatler devam ediyor Utku ile istekler. Bu saati kapatacağız. Berin Hanım, Çamlıca'dan selamlar olsun size. Duygu, kahvemi içiyorum, Turkuaz dinliyorum diyor. Afiyet olsun size de. Fadime, ben Afyon Karahisar, Fethi Bey kasabasından dinliyorum sizi. Tarlada çalışan Hidayet dedem ve babaannem için, onları çok seviyorum diyor. Allah kolaylık versin. Hülya, o da bizi dinliyor. Yerlerimizi, kahvelerimizi de aldık. İyi yayınlar. Peki. Bakalım başka kimler var ve nerelerden? Şerife Hanım Denizli'den dinliyor. Şerife Şimşek, arkadaşlarım Derya, Ayşegül, Fatma ve orada dinleyen bütün dostlarına armağan etmiş. Ahmet Bey, 2012 dönmek isterdim diyor. Değiştireceğim çok şey olurdu. Eşim Ebruke'yi çok seviyorum. Oğullarım Mehmet Ali ve Kerem'i de çok seviyorum. Onlar için de bir şarkı. Karavanla geziyoruz. Konumuz Trabzon diyor. Sizlere de selam olsun. İyi yolculuklar, iyi tatiller. Ayşegül, maddi manevi herkese koştum demiş. Şimdi yanımda kimse yok demiş. Düşmez kalkmaz bir Allah. Alacağımı bile alamıyorum demiş. Şimdiki aklım olsaydı bunların hiçbirini yapmazdım diyor. Arzu'nun mesajı var. Bugün benim doğum günüm diyor. 57 oldum maşallah. Eşim Erdem hep yanımda olsun. Dinleyen bütün kardeşlerimin de dilekleri kabul olsun diyor. Amin diyelim, selam olsun. Vallahi diyor, ben 1982 senesinde olmak isterdim diyor. 12 yaşında babacığımın elinde konservatuvar sınavına girdiğim, kazanıp da gitmediğim o yıla demiş, sihirle geri dönmek isterdim. Ne kadar güzel. Olsun. Neticesinde güzel bir aileniz var, güzel bir yuvanız var. Sağlık sıhhat diliyorum size. Bir kez daha doğum gününüz kutlu olsun. Hayırlı yaşlar diliyorum. Bakalım başka kimler var? Nermin Edirne'den, hastaneden çıktım taburcu oldum diyor. Geçmiş olsun. Bütün hastalarımıza Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Hadi dinleyelim şarkımızı. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. İran basını ABD ordusunun Sistan Belucistan'a bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 20 derecelere düşecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Sağlık Bakanlığı'nca toplum sağlığını korumak, tütün dumanına maruziyeti önlemek amacıyla yürütülen dumansız hava sahası uygulaması kapsamında 2009'dan bu yana 46 milyonu aşkın denetim yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-27 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Uzmanlar kene tutulması sonrası erken başvuru kritik diyor. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. Tarihte ilk kez insansı robotlar canlı hayvanlar üzerinde ameliyat yaptı. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansı robotlar, domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bazen soruyor insan değil mi kendine, acaba ne olacak diye. Çok merak eder insan. Kendi kendini yargılar, sorgular. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu böyle yapsaydım gibisinden. Neticesinde ikinci saate geldik. Bakalım nerelerde dostlarımız. Bir dostumuz var, Utku Bey diyor, yine çok güzel bir konuya değindiniz. Ben diyor 90'lardaki hayatların yaşanmasını isterdim diyor. İkincisi yeni neslin genlerinin yaşam tarzını ve kafa yapısını değiştirmek isterdim diyor. Hayır, onlar da ayrı bir renk, onlar da ayrı bir güzellik. Şimdi biz 90'larda fazla birbirimizden haberdar değildik. Kapalı bir toplum böyle. Kimse kimsenin ne yaptığını bilmez. Sadece

Yaptığı yemeğin kokusunu alırdı. Kapılar kapanınca arkada ne olduğunu bilemezsin. O yüzden de her devrin, her neslin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. Ben gençlere çok inanıyorum. Çok akıllı, çok yani iyi olacak. Gerçekten. Güzel bir nesil, akıllı bir nesil. En önemlisi de budur. Benim için önemli olan bayrağını bilsin, toprağını bilsin, ailesini bilsin, dinini bilsin. Bunlar önemli şeyler. Bunları bildikten sonra kimse yıkamaz bizi. İsa İstanbul'dan, çocuklarım Fatma Musa ile beraber sizi dinliyoruz demiş. Fatma ve Musa ile beraber peki. Hayatımda bir şey değiştirmek isteseydim sevdiklerimle ayrı kaldığım günleri değiştirdim diyor. Eşimle ve ailemle sağlıklı, huzurlu bir arada olduğumuz daha güzel günler yaşamak isterdim diyor. Hatice'mize bir şarkı çalar mısınız demiş göndermiş olduğu mesajında. Soner, o da bizi dinliyor. Bugüne kadar görev yapan ve yapmış İskenderun Belediyesi sokak hayvanları bakım personeli için demişler. Gönderilen mesajda peki. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız hayatınızda en çok neyi değiştirmek isterdiniz veyahut da neyi değiştirdiniz diye bugün sizlere sordum dostlar. Hani

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

geçmişe dönebilsem demiş, dükkanımın farklı bir muhitte olmasını isterdim demiş. Bulunduğum yerde esnaf olmak çok yıpratıcı diyor. Çok detaylara giremiyorum. Buradaki bütün esnaflar da sizi dinliyor demiş. Peki. Söylemiyorum o zaman. İzmir'deki bir esnaf dostumuz diyelim. Ümraniye Madenler'den Emine Kümet. Bütün sevdiklerim için ve iş yerini dinleyen bütün arkadaşlarına da armağanım olsun. Kolaylıklar diliyorum dostlar. Serkan, selamun aleyküm abi. Salı günü maça gittik diyor. Seninle de paylaşmak istedim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kale arkasındaydın galiba gördüğüm kadarıyla. Sana ve güzel ailene sevgiler, selamlar. Abim nasılsın diyor. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Canım annemle birlikteyiz. Seni dinliyoruz. Biricik annem için bir şarkı diyor sevgili Sacide. Erzurum'dan Aslı. Ben diyor aileyi değiştirmek isterdim demiş. Annemi, babamı, ablamı, özellikle erkek kardeşimi değiştirmek isterdim diyor. Son birkaç yıldır yaşadıklarım fazlasıyla yetti bana diyor. Ne diyelim? Allah kolaylık versin. Aile arasına girilmez. Ben bu konuda bir yorum yapmayacağım. Nur Sever, o da bizi dinliyor. Yoldayım diyor. Sevgili dostuma Nur Sever'e, Eda için, bütün ailesi için ve sevdikleri için de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Merhabalar, doktor randevusuna giderken sizi dinliyorum demiş. Hayatımda 20'li yaşlarıma dönüp kararımı değiştiririm demiş. Gül Nihal göndermiş olduğu mesajla. Peki.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Geçmişten günümüze belki de unutulmayacak yorumlardan birisiydi. Erkin Baba, nurlar da yatsın, Allah rahmet eylesin. Derya İzmir'den.

Ne güzel olmuş değil mi altyapısı falan. Dila da güzel yorumlamış bunu. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Şimdi bir şarkı dinleteceğim ama kararsız kaldım. Çünkü annem dinliyor beni şu anda. Yani anneler isteyince böyle insanın eli ayağı birbirine dolaşabiliyor. Seda ile birlikte şu anda bana kulak veriyorlar. Başta anneme, bütün annelere ve sevgili Seda kardeşime de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. O zaman şöyle biraz nostalji yapalım. Öyle değil mi? Nostaljinin de en güzel örneklerinden birisini sunayım size. Şöyle bir bakalım. Evet, şarkımız da hazır. Birazdan dinleyeceğiz. Hatay'dan Elif, ben ilk defa yazıyorum. Mesajımı okursanız çok sevinirim diyor. Allah geride kalanlara sağlık, sıhhat versin. Bugün diyor babamın ölüm yıl dönümü. Barış Manço'yu da çok severdi babam diyor. Rahmetli Barış Manço'dan bir şarkı. Hemen değil ama reklamlara gideceğiz birazdan. Reklamların ardından dinleteyim. Nurlarda yatsınlar bütün ölmüşlerimizi, rahmetli analım. Fitnat yayınlar. Etrafımdaki bir sürü lüzumsuzun hayatıma girdiği anları değiştirip girmemelerini sağlardım diyor. Ayrıca ben de diyor bir yandan biber dolduruyorum. Buyurun gelin siz de demiş. Eyvallah. Ama taze fasulye daveti benden önce geldi size demiş. Eyvallah, sağ olun. Selam olsun size. Şimdiden ellerinize sağlık. Hadi dinleyelim bu güzel yorumu. Ardından kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Gece.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Barış abinin şarkıları tam bir hayat dersi verir. Devam edelim. Cemile İzmir'den sıradaki şarkı kıymetlim için. Ayfer Mardin'den selamlar. Beni kıran herkese kırgınım diyor. Duygusal bir şarkı rica ediyorum demiş Ayfer göndermiş olduğu mesajında. Ayşe 6 Şubat'ı yaşamamış olmayı isterdim diyor. Yapacak başka bir şey yok abi demiş. Allah'tan geldi. 6 Şubat şehitlerimizi de rahmetle analım. Bir kardeşimizin mesajı daha vardı. Abi diyor Malatya'dan selamlar olsun. Depremle öncesine dönmek isterdim diyor. Neslihan Üstün göndermiş olduğu mesajında. Gerçekten zor bir dönem yaşadık. Biz 6-7 ay burada kendimize gelemedik. Yayınlarımızda bütün şarkılarımız slowdu. Gülmek değil, tebessüm bile etmek bize zulüm geldi. Yani yapamıyorduk. İçimizden gelmiyordu hiçbir şey. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ankara'dan Atakan, Özlem'i seviyorum. Ben de diyor Turkuazcı oldum. Selam olsun Turkuaz ailesine. Sen de aramıza hoş geldin. Hatay'dan Selva ben. Şu an halı yıkayan Semire Emire'ye kolaylıklar diliyorum. Merhabalar. Bugün can sıkıntısından mutfakta kendime demiş üretim günü ilan ettim. YKS sonuçları sonrası yorucu tercih zamanı stresi yaşıyorum ama demiş her zaman tek favorim radyomdur diyor. Çok zaman önce size radyocu olmak istediğimi yazmıştım. İşte şimdi bu bölümü tercih etme zamanı benim için demiş Sevgi göndermiş olduğu mesajında. Hadi bakalım Sevgi, inşallah seni güzel yerlerde görelim, gurur duyalım seninle. Ama senden iyi pastacı da olur galiba. Ellerine sağlık. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

Merhabalar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıcımdan öte can eşim Bilal Kino'ya armağan ediyorum. Mardin'den selamlar. 90'lar bir başkaydı diyor. Hayatımda da en çok değiştirmek istediğim şey demiş. Çok çok empati yapmam diyor Özlem. Çok ayrıntılı davranmak da bazen iyi olmuyor. Ben çalışıyorum Utku Bey oğlum diyor. Evde sizi dinliyoruz. Mesaj okununca demiş. Çok mutlu olur demiş. Sizlere selamı var. Aleyküm selam Yasemin Hanım. Özellikle çok sevdiğim oğluma Turan Cem'e gelsin demiş. Hayatımda tutunmak için olan varlığı şu anda ayakta tutan şey ona karşı sevgisi demiş. Her şey gönlünüzce olsun. Sevginiz daim olsun. Rabbim bütün evlatlara sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Amin. Elif iyi yayınlar. Adapazarı'ndan kendimi değiştirmek isterdim demiş. Kimse üzülmesin diye kendimi üzüyorum sürekli diyor göndermiş olduğu mesajında. Kolay gelsin. Edirne'den Soner. 2024 yılına dönmek isterdim demiş. Dostum, sırdaşım, arkadaşım, babamla olduğum yıllara dönmek çok isterdim diyor. Rabbim nurlarda yatırsın. Allah sabırlar versin. Hamdiye Bursa'dan. Utku Beyciğim diyor. Ben de buradayım diyor. Duble kahve yaptım kendime diyor. Bu soruyu eskiden bana sorsaydın demiş. Çok şey değiştirirdim demiş. Yapacak bir şey yok. Geçeceğimiz var, göreceğimiz var. Daha da kim bilir neler göreceğiz bu hayat içerisinde, öyle değil mi? Rabbim güzel şeyler görmeyi nasip etsin. Serkan aleyküm selam diyor. Abi kale arkasındaydım diyor. Friki golünü de çektim demiş. Belki gol olur diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Serkan. Evet, gayet güzel bir çekim yapmışsın. Kale arkasında sol taraftasın, gördüm. Eyvallah. Devam edelim. Şöyle biraz 90'lara gidelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

İDEP'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İDEFIX'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İDEFIX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İDEFIX Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İDEFIX uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

0: markette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı. Güzellik.

Ayhan Usta'nın bu güzel yorumuydu. Devam edelim. Merhabalar diyor. Ben en çok mahalle kültürünü ve komşuluklarını özledim diyor Lale Altunbaş. Yani o müstakil evleri, kısacası çocukluğumu diyor. Kendim için bir şarkı istiyorum demiş gönderdiği mesajında. Merhabalar. Mardin'den Elif Can Hanım, selam olsun size. Mine, Kütahya'dan Birsen Nadire'den aynı zamanda Mine'ye ve orada dinleyen bütün dostlarımıza bu sıcakta kendini feda eden ustama gelsin ve bütün ustalarımıza teşekkürler diyor. Mine göndermiş olduğu mesajında Allah kolaylık versin. Merhabalar Tuğrancam, İstanbul'dan ilk kez yazıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Lafı

Sa tutup sıradaki şarkıyı annem Yasemin için. Sevda'nın mesajı var, o da bizi dinliyor. Minik bir radyomla yıllarca diyor Çınarcık'ta balkon keyfi yapmıştım diyor bu radyomla. Sevda Hanım, selam olsun size de, sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkı hazırladım. Aydın'dan Yeşim, şu an seni kızımla birlikte kek yaparken dinliyoruz. Çayınız varsa hemen gönderelim demiş. Eyvallah, eksik olmayın. Kolay gelsin, sizden bir şarkı istiyorum. 90'ları yaşamak güzel diyor. Askerde kalmak isterdim diyor sevgili Savaş, göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun sizlere de. Selamlar İngiltere'den Vildan ben. Kıbrıs'ta tatildeyiz ama ben yine de sizinleyim diyor. Harikasınız. Ne kadar güzel. Kıbrıs çok güzel gerçekten. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Kıbrıs'ın ayrı bir güzelliği var. Bakalım diğer sayfa mesajlarımıza. Nerelerden dinliyor bizi dostlarımız, oradaki mesajı da okuyacağım. Hilda Muğla'dan sevgilerle, bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Aysun Sakarya'dan, sizden bir şarkı istiyorum, Serdar Armağan der misiniz diyor. Serdar'ı çok seviyorum Utku Bey demiş Aysun, göndermiş olduğu mesajında. Hadi dinleyelim, son saate merhaba diyeceğiz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos

0: sayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeobacık mahallesinde başlayarak İnlice mahallesine ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73.311'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malül, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Serbest piyasada gram altın 6.202, dolar 47.23, euro ise 53.94 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere Emre Fel isteği vardı. Birazdan dinleteceğim. Kürşat, o da bizi dinliyor. Sana ve sevdiklerine. Lale, Gaziantep'ten annemle geçirdiğim günlere geri dönmek isterdim diyor. Sami'nin mesajı var. 13 Mayıs doğum günümdü. Manisa kömür ocağı faciasından sonra hep buruk geçiyor demiş doğum günüm. Rabbim bir daha böyle facialar yaşatmasın. Amin. Merhabalar, Nergis Postalcı Eskişehir'den selamlar. Canım annem Sevinç Postalcı sizi çok seviyor demiş. Bizler de annem sayesinde annem için sizden bir şarkı az önce dinlettim. Nergis Hanım'a, Sevinç Hanım'a, Sevinç annemize sevgiler.

Selamlar olsun Sibelcan şarkısı. Ayrıca Yeliz ablan benim Pamuk Prensesim, Melisime, oğlum Edizime, Mert'ime ve canımın için Ergizime ve Sevinç Postalca demiş Yeliz Hanım. Selam olsun size de. Uğur'un mesajı var Antalya'dan. Oğlum Demir'le birlikte tatildeyiz. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş sevgili Uğur Bey'e ve şu anda bizlere tatilde kulak veren bütün dostlarımıza da armağanım olsun. Renklensin'i birazdan dinleteceğim, olur mu? Ama ondan önce bir Emre Fel isteği vardı. Yerine getirelim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir
1: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle abicim Yenibosta'dan Necip, selam olsun sana. Sıradaki şarkı Kasapsınız galiba değil mi? Necip Et'te dinleyen arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun sevgili Necip için ve orada dinleyen bütün dostlar için. Kardeşim, eskiden hatıra defterinde şöyle yazardık: değiştirebileceğin için cesaret, değiştiremediğin şeyler için de sabır dilerdik diyor Nurten ablamız. Biz de hatıra defterine bana kalbin kadar temiz olan bu sayfayı ayırdığın için diye başlardık. Gerçekten. Merhabalar Uğur ben. Bizim için bir şarkı çalar mısın? Hayat arkadaşım, kankam, sevgilim, dostum, tek aşkım, ruh eşim Gamze'm için. Zühre hoş geldin diyor. Gidiyoruz artık ablacığım, hoş bulduk. Efe ben, iyi yayınlar. Merve Antalya'dan selamlar. Yine özel eğitimden çıktık. Sizlerle ruhumuzu dinlendiriyoruz. Selam olsun sizlere. Merve'ye ve şu anda bizleri özel eğitimde dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Gaziantep'ten Ayşe ablamız, torunum biraz rahatsız diyor. O sizi çok seviyor diyor. Rabbim şifa versin ablam. Selam olsun sizlere de. Sağlık, sıhhat diliyorum torununuza. İyi haberlerini verirsiniz, olur mu? Kardeş olmak için kan bağına gerek yok, can bağı gerek diyor. İyi günde, kötü günde hep yan yana, omuz omuza. Zeynep ve Gülsüm armağan olsun demiş sevgili Yusuf. Selam olsun size de. Ayşenur Antalya'dan, en sevdiğim günümdeyim demiş. Sıradaki şarkı da senin için. Emine harikasınız diyor. Kendime bir şarkı göndermek istiyorum demiş. Karadeniz Ereli'den sevgilerle. Peki. Devam ediyor Utku'yla istekler. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo

Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

Demet Abla, Mehmet Abla şarkısını dinletmiş olduğum sizlere istek şarkısıydı. Bakalım dostlar nerede? Sevda Hanım, kuzenim için sizden bir şarkı istiyorum. Adı Dilşen. Az önce diyor yazmayı unutmuştum diyor. Yürüyüş yapmış, kahve içmeye geldi. Minicik lokumlarımızla ve Radyo Turkuaz'dayız. Şu an sizi dinlerken demiş, ona sürpriz olacak diyor Sevda Hanım. Peki, Dilşen için ve bütün sevdikleriniz için armağanım olsun. Merhabalar, sıradaki şarkı eşim Songül ve oğlum Musab'a gelsin diyor. Mutlu Kılıç, selamlar olsun size. Merhabalar Utku Bey, iyi yayınlar. Bugün çok yoğundu diyor, şimdi gelebildim. Nurhan Sakarya'dan yazdığı mesajını. Afyon'dan Hakan, sıradaki şarkım sizler için eşim Nesrin'e gelsin diyor. Yalnız Ajda Pekkan'dan bir şarkı dinletmiştim. Sizlere de armağanım olsun şimdiki dinleteceğim şarkı. Peki devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, artık neredeyse son yarım saatimiz. Bakalım son yarım saatimizde ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar. Sizleri de bekliyoruz.

böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Selam yalnızlık diyor, ben geldim. Devam ediyoruz. Artık son 25 dakikamız. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Hatay'dan sevgilerle ben de buradayım diyor. Unutamadığım ilk aşkıma bir şarkı istiyorum demiş. İpek'ten Cemile gelsin. Sizlere de armağan olsun. Denizli'den Avni Görkem. Ustam Mustafa için. Kayseri Develi'den Sevda. Eşim Nedim için sizden bir şarkı istiyorum. Fatma ve Yunus için de demişler. Şu anda sizi tekside dinliyorlar. Peki. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Nesrin seni çok seviyorum diyor. Beni affet diyerek duygularını paylaşmış. Hakan göndermiş olduğu mesajda. Aysun ben bugün katıldım aranıza diyor. Şu anda yoldayız. Yolculuk çok keyifli diyor sizi dinlerken. Size ve gerçek sevenlere armağanım olsun. İyi ki varsınız demiş. Aysun Sakarya'dan göndermiş mesajını. Peki dinleteceğim şarkı da sizlere armağan olsun. Az sonra artık yavaş yavaş programı toparlamaya doğru yaklaşacağız. Bakalım son mesajlar kimlerin adresine gidecek son şarkılarla birlikte. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Sadece isim ve şehir yazıp bana ulaştırın ki ben de son şarkıları sizlere hediye edeyim. Olur mu dostlar?

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

Ceren Sagu. Güçlü bir sesi var. Yolu bahtı açık olsun Ceren'in. Daha henüz piyasada, henüz yolun başında. Allah muvaffak etsin. Sizden bir şarkı istiyorum sevgili Ali. İstekler doldu yalnız. Son şarkılar sizlere armağan olsun. Nesrin ben, eşim Beyhan Özdemir için sizden bir şarkı istiyorum. Yalnız Barış abi'den bir şarkı dinlettim size. Nuran, Utku abisi diyor, benim evlatlarım dün bana doğum günü sürprizi yaptılar diyor. Ben onları büyüttüm diyor babasız. Gücüm onlardan geliyor diyerek duygularını paylaşmış. Allah bağışlasın. Hamdiye, ben de buradayım diyor. Selam olsun, bir şarkınızı alırım demiş. Levent, Hatay merkezden dinliyorum. Levent ve Barış, selam olsun size. İskenderun'dan sevgilim Semra ile birlikte sahildeyiz. Birazdan evlenme teklifinde bulunacağım demiş. Mutluluğumu, heyecanımı herkesle paylaşmak istedim diyor. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Eskişehir'den selamlar. Son ana yetişir miyim bilmem ama demiş. Evde boya yapan eşim için gelsin demiş. Sevgili Ali Can. Seda'nın mesajı Hatay'dan, Mira, 5 yaşındaki kardeşim Milya için sizden bir şarkı istiyorum demiş. 10 dakikaya eve varacağız demiş. Biz varmadan çalabilir misiniz? Tam ucu ucuna denk geldi galiba Seda, öyle mi? Özlem, o da bizi dinliyor. Düzce Gölyaka ilçesinden oğlum Alperen için ve bütün yüreği güzel dinleyenlere armağan olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Utkucuğum, karavan gezgini Kerem ve Mehmet Ali der misin demiş. Kerem 5, Mehmet Ali 10 yaşında ve seni can kulağıyla dinliyorlar. Allah bağışlasın. Deniz'den Mustafa, kuaför ekibimizle beraber dinliyoruz sizi. Selam olsun size. Ali Emir, Yeşilova'dan kardeşim Ada için son şarkı sizler için. Şaban Bayrampaşa'dan Uğur Yeşilhan'ın selamı var demiş. Aleyküm selam, sen de selam söyle. Fatma Karakaya, son şarkılar sizlere ve Trabzon'dan Aysun. Bu şarkım da sizler için armağan olsun. Ben müsaade istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saati, güzel bir cuma gününde saat 14'te yeniden kavuşalım diyelim. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Şoto Expertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Expertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sunuyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeobacık mahallesinde başlayarak İnlice mahallesine ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolunun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Projeyle seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam güneş tutulması için hazırlıklar şimdiden başladı. 850 yıl sonra ilk kez görülecek doğa olayı nedeniyle oteller 2 yıl önceden rezervasyon almaya başladı. Tatile gidenler artık akraba evlerini tercih ediyor. TÜİK verilerine göre ilk 3 ayda gece kalmalarının %80'i akraba veya arkadaş evlerinde gerçekleşti. Uzmanlar uyarıyor. Yaz aylarında araç içinde bırakılan ilaçların yüksek sıcaklık nedeniyle yapısı ve etkisi bozulabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka eczacıya danışılmalı ve ilaçlar öyle kullanılmalı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros'ta.

0: ile birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEP Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalır.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizi

0: Smartthings.com. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını Smartthings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istiyorsun?

Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık mahallesinde başlayarak İnlice mahallesine ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı.
2: Yaz ortasında Balkanlardan gelen sistem cumartesi yurdun büyük bölümüne yayılacak. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığı 10-11 derece kadar düşecek.
1: Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2025'te %73,9 olarak gerçekleşti. En yüksek istihdam sırasıyla tıpta %95,5, özel eğitim öğretmenliğinde %90,8, havacılık elektroniği bölümünde ise %89,9 oldu. Amerikan Kalp Derneği'nin yayımladığı yeni bilimsel rapora göre günde 5 fincana kadar içilen filtre kahve, felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azaltabiliyor. Türk kahvesi ve espresso ise önerilmiyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
2: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Arkası. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bugün Yitir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Reklam.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
3: Dünya katılım var. Umran Oto Ekspertiz.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.

0: gibi değil.
1: Reklam. Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Prefix, premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok...

0: diyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
6: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi başladı.
6: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
1: Reklam. Her zaman, her yerde yanında.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Boğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ayşe için Ayşe saatinde yine kavuştuk çok şükür. Önümüzdeki 3 saat boyunca gerek içimizi huzurlandıracak, gerek günün yorgunluğunu atmamızı sağlayacak birbirinden güzel şarkılarla, şiirlerle bu anı paylaşacağız ve bugünü dün yapacağız. Umarım gönlünüzce geçen bir gün olmuştur ve yüreğinizde iyidir sevgili dinleyenler. Bu gece yollarda bizlere eşlik eden dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimizle, işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileklerimizle ve evlerinde dinleyen dinleyicilerimize de iyi istirahatler dileklerimizle bu gecemize de başlayalım. Uğur'la Ayşe'na hepiniz hoş gelin.

özel hayat hassasiyeti şu sosyal medya kanalları vasıtasıyla sanırım hayli zedelendi. Her şeyin dozunda olması iyidir ya, birçok noktada o dozunu aşana denk gelebiliyoruz sosyal medyada. Ama bazı paylaşımlar işte bazı yanlış şeylere de vesile olabiliyor. Yanlış özendirmelerle. Örneğin ilişkisi olmayan insanlar kendilerini dışlanmış hissedebilirler. Orada ilişkisini gözlere sokarcasına paylaşanlar nazarında. Yani oldukça yalnız hissedebilirler. Ve maalesef yalnız hissetmek bazen kötü seçimler yapmaya da neden olabilir. Mesela örnek vermek gerekirse açken market alışverişine gitmek gibi bir şey bu. Yani bizim için iyi olanı ve ihtiyacımız olanlara değil de ihtiyacının dışındaki şeylere yönelebilir insan. Mesela şu an ihtiyacın olan ve senin için iyi olana mı yöneliyorsun, yoksa sana iyi gelmeyecek şeylere mi? Bu ayrım çok önemli sevgili dinleyenler.

Bir insanın sizi gerçekten sevdiğini gösteren bazı göstergeler var. Bunu fark edersiniz, zamanla fark edersiniz, o sevginiz zamanla daha da güzelleşir. Önemli olanların bazılarını şöyle paylaşabiliriz. Mesela size dair ufak ayrıntıları unutmaması. Aynı zamanda sorunlarınızla ilgilenmesi mesela. İlgileniyormuş gibi yapması değil ama baya baya ilgilenmesi. Bahanelere sığınmaması, bahaneler üretmemesi. Yıkıcı değil de daha çok yapıcı olması mesela sizi gerçekten sevdiğini gösteren bir detay aslında. Son zamanlarda insanların birbirine zaman ayırma konusunda çok cimri olduklarını görünce şunu da söyleyebiliriz. Bir insan sizi gerçekten seviyorsa size ayıracak vakti olur. Sözlerini gelişi güzel değil de ince eleyip sık dokur mesela. Aynı zamanda geleceğe dair planları varsa orada size de yer ayırır. Yani sizi seven insan bunu bir şekilde belli eder sevgili dinleyenler.

her seferinde biraz daha yorulacaksın kendini anlatmaktan. Özet geçmeye çalışacaksın her şeyi. Özetler de birbirinin özeti olacak adeta. Ve gitgide kısa ve kestirme cümleler kurmaya başlayacaksın. En sonunda ya tamamen susacaksın ya da bambaşka şeyler anlatmaya başlayacaksın. Belki de artık anlatmıyorum diyenlerdensin. Bildiğimizi, izlediğimiz, hislerimde haklı olduğumuzu fark edip kenara çekildiğimiz bir süreçte de olabiliriz. Ya da birisi çıkacak karşına, hiçbir şey anlatmana gerek kalmayacak. Henüz çıkmadıysa umarım en kısa sürede çıkar. Çoktan çıktıysa sımsıkı.

0: düşeceğim, göreceğim.
1: Radyatör Kubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu sefer de sizinle William Shakespeare'den bir paylaşımda bulunacağım sevgili dinleyenler. Diyor ki Shakespeare, insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan da korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Bazı şeyler hesapsız güzel sevgili dinleyenler. Böyle matematik hesabı yaparak bir şeylere başlamaktansa, gönülden istiyorsanız akışına bırakarak yapın. Gönlünüzce başlayın yani. Ha, dileğimiz, duamız tabii ki gönlümüzce de devam etmesi. Korkmayın.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Bazen seçtiğimiz yollar sevgili dinleyenler zorluklarla doludur. Değil mi? Seçtiğiniz yollarda birçok zorlukla da karşılaştığınız olmuştur illaki. Elimizden bir şey gelmez deriz ya hani. Keşke deriz mesela. Keşke başka bir yol olsaydı da böyle olmasaydı. İşte bu anlarda Rizke Övgün'ün şu sözünü hatırlayın sevgili dinleyenler. Yolunu seçebilir insan. Ama rüzgara hükmedemez. Yolunu seçebilir insan ama rüzgara hükmedemez. Tam da böyledir sevgili dinleyenler. Bazen sorun yolda da değildir, seçtiklerimizde de. Rüzgar vardır ve tam o anda, o yönde, o şiddette esecektir. Rüzgar vardır sevgili dinleyenler.

0: her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen

ilişkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdım. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinize çok iyi.

hissiyatı olmayan insanlardan çevirmeli yüzümüzü. Onu sevmiş, ona değer vermiş olsak bile çevirmeli. Bazen muhatabımıza olmadık anlamlar yükler, onun kalbimizde koyduğumuz yere denk düştüğünü sanırız. Anlam yüklediğimiz için de tabii ki kabahatli değiliz. Çünkü hissiyatlı insan değer verdiğini anlam yükler. İnsan böyle böyle kalbini genişletir. Fakat bazen işte karşında senin ona baktığın gibi bakan hissiyatlı biri yoktur. Bunu fark edince, hani yol yakınken, tabiri caizse öyle derler ya, yol yakınken o an uzaklaşıp gitmek en iyisidir sevgili dinleyenler.

varsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

kimse bizim nelerle başa çıktığımızı, çıkmaya çalıştığımızı, neleri yendiğimizi ya da yenemediğimizi, kimin yanında olmak istediğimizi, nelerin başımızı ağrıttığını, neler hissettiğimizi ve neleri hissetmekten de korktuğumuzu bilemez sevgili dinleyenler. Bizden daha iyi bilemez. O yüzden güçlü olmalı, dik durmalı ve kendimizi kendimize küstürmemeliyiz. En önemlisi de bu. Çünkü her ne kadar yarım kalmışlığımızı başka bir yarımla tamamlayacağımızı düşünsek de ben şunu öğrendim ki insan kendi yarım kalmışlığını da aslında kendi tamamlıyor. Huzuru nerede buluyorsanız oraya demir atın işte. Bir yürek mi? O yüreğe. Ya da bir yer mi? O yere. Ya da bir şarkı, bir şiire mi? İşte tam da oraya. Her nerede huzurlu hissediyorsanız daim olsun o huzurunuz. Çokça da yaşayın o huzuru.

0: İnsanız ve zor zamanlar geçirebiliriz. Düşeriz, kalkarız. Yani hiçbir şey olmasa, her şey yolunda gitse, ölüm var sevgili dinleyenler. Ayrılık var. Mühim olan elimizden gelmeyecek meselelerde ileri bakmak biraz da. Kolay değil fakat olması gereken bu sevgili dinleyenler. Kolay değil ama olması gereken bu. Hepimiz çukurdayız ama en azından bazılarımız yıldızlara bakıyor cümlesi vardı ya, hatırlarsınız mutlaka. İşte hepimiz çukurdayız sevgili dinleyenler ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. İşte biz daima göğe bakacağız sevgili dinleyenler. Turgut Uyar'ın da dediği gibi göğe bakacağız. Ne çukurlar ne de yolumuza taş kuranlar umurumuzda olacak. Göğe bakacağız sevgili dinleyenler.
1: Bugün...

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Didem Madak sevgili dinleyenler. Edebiyat sahnesinin çiçekli ve anne kokan şiirinin güzel kadın şairidir Didem Madak. 8 Nisan 1970'te İzmir'de dünyaya geldi. Öğretmen olan anne baba ve iki kız kardeşle birlikte çok mutlu olan bir aile ortamları vardı. Ama Didem Madak'ın çocukluğu fırtınalı geçiyor sevgili dinleyenler. Annesini 13 yaşında kanserden kaybediyor Didem Madak ve artık bütün üzgün oluşlarının adıydı anne. Babası da ikinci evliliği yapınca üvey annesi sebebiyle bir duvar örülür babasıyla arasına. Tüm yaşadıklarını kaleme dökmeye başlayan Madak, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlıyor. Üvey anne ve babasıyla yaşadığı evden ayrılmak istediği için kendince bir yöntem buluyor ve birinci sınıfta tanıştığı biriyle evleniyor, evden ayrılıyor ve okulu bırakıyor. Evden kaçışı sonrasında çok zor dönemler geçirmiş Didem Madak. Birçok farklı işte çalışıyor geçimini sağlamak için. Genç yaşta yaptığı evliliği pişmanlıkla sonuçlanıyor ve boşanıyor. Boşandıktan sonra maddi sorunlarla boğuşuyor ve bir bodrum katında yaşamaya başlıyor. Bu eve taşındıktan sonraki halini birden yazmaya başladım diye ifade ediyor. Zorlu süreç kardeşi Işıl'ın ablasının şiirlerini yarışmaya göndermesiyle değişiyor işte. Ve yarışmayı kazanmasıyla İstanbul yolu açılıyor Didem Madak'a. Ve bir süre sonra Timur Bey'le evlenip annesinin ismini verdiği kızı Füsun dünyaya geliyor. Kızının doğumundan sonra şiir yazamayan Madak tıpkı annesi gibi kansere yakalanıyor. 24 Temmuz 2011'de yani 41 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayata veda ediyor. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizi onun "Siz aşktan ne anlarsınız bayım" şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir anzanın. Üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım. Kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limana olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardösüm bile olduğu içinde kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez, sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, bak uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip, zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafına anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız.

yarım bırakma adeta. Genel anlamda hikayeler de yarım. Çoğu dostluklarda, ilişkilerde. İnsan neyin bitip neyin bitmediğini, neyin iyiye gidip neyin gitmediğini bir türlü anlayamıyor işte. Margaret Duras diyor ki, yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. Yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. İşte bu belirsizlik çağında sevgili dinleyenler, kendimize de karşımızdakine de yapacağımız en büyük iyilik açık olmak ve onu özgür bırakmak. Şayet dönecekse de, sevecekse de, yitirilip gidecekse de herkes kendi bilir. Yetmedi mi?

aşkın kanununu tahsil etmiştim kalbimin en doğusunda. İçimde yağmur duasına çıkmış birkaç köy. Birkaç köy sular altında. Kalbimin doğusu her resme güneş çizen bir çocuktu. Gam yükünün kervanları yürürdü dudaklarımda. Kavruk ve çatlaktı dudaklarımın toprakları. Ölümün ötesinde bir köy vardı. Orada, uzakta, kalbimin en doğusunda. Şimdi bana yalnızca dertli türkülere duyduğum karşılıksız aşk kaldı. Güzel, bembeyaz bir tay doğururdu her sene hafızam. Yorgun da oysa, durmadan hatırlamaya koşmaktan. Kalbimin doğusunda bir yalan dünya vardı. Okyanusları mavi olmayan. Benim için hayat, kalbi kalpazanlıktan 40 sene yatmış, çıkmış bir adamdı. Geçmişim acıyor şimdi. Yalnız benim değil, benim ülkemin geçmişi de acıyor mesela. Bilirdim oysa ilk badem ağaçları çiçek açar baharda. Bilirdim çiçek satan çingene kızlarını. Onlar bütün şimdileri, bütün zamanlara bir gül parasına satardı. Oğlan kıza bir gül alsa, bilirdim odur en kırmızı zaman. Adına aşk diyorlardı. Kalbimin en doğusunda bir yalan dünya vardı. Kim bir şairi kırsa, şair gider uzun bir dizeyi kırar mesela. Bilirim kim

Dokunsa şiire, eline bir kıymık saplanacak. Bilirim kırılmış dizeleri tamir etmez zaman. Yorgunum oysa, durmadan kendime bir tunç uyak aramaktan. Aşkın kanununu tahsil etmiştim kalbimin en doğusunda. Boş salıncaklar gibi gıcırdayarak konuştum karanlıkta. Kediler gibi mırıldanarak, kırmızı bir sandal gibi arka sokaklarda sarhoş konuştum karanlıkla. Avuçlarımla konuştum. Baharda leylaklar açardı boynumda. Mor ve pembe konuştum karanlıkla. Gece açılıp gündüz kapanan bir parantezdim. Sözler vardı içimde, işe yaramayan. Sözlerle konuştum karanlıkla. Önce söz yoktu kalbimin en doğusunda. Sözler bir yağlı urgandı, acıyı boğmaya yarayan.

Evet, bu akşamlık da Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Umarım hepiniz için kat be kat fazla huzur katkısı olmuştur sizlere. Bir nebze de olsa yalnız olmadığınızı, hele hele de en zor geçen geceleri sizlerle olarak buna bir kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabilirim. Katılımlarınız için yürekten teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın, değil mi? Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de yine güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: yıldan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Ve

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.